gelip bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin üzerinde soğan cücüğüne,

ışıldık var, çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. Rekabet Kurulu Kast Ajansları Derneği ile Kast Ajansı ve Menajerlik sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse 42.163.586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık E.Ç.'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada çocuk sanık E.Ç.'nin çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık E.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı 8 Eylül'e erteledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026 yılının ilk 4 ayında sağlıklı hayat merkezlerimize 96 bine aşkın başvuru gerçekleşti dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devreye gezen Amerikan ordusuna ait bir helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek ABD'nin bu saldırıya karşılık vermesi gerektiğini bildirdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında deplasmanda konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti. Daha önce playoff'u garantileyen Ay Yıldızlı ekip grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de ayrılıkların süreceği ifade edildi. Sezon bitiminde Brezilyalı stoper Heliton başta olmak üzere Bulgar orta saha Krastev, kaleci Ekrem ve sağ bek Uğur Kağan'la vedalaşan Sarı Kırmızılılar da futbolcu satışı dışında 3 ya da 4 oyuncuyla daha vedalaşılabileceği kaydedildi. Team Akfen inşaat sporcusu milli yüzücü Meriç Uygun, Türkiye Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada derece elde ederek açık yaş Türkiye şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.315 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 11 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 75 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 82 sent, bir bitcoin 61.918 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.741 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Antalya, Ordu, Tokat, Çorum ve Hakkari çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.
3: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın.
0: Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: sensizim bebeğim utanmam.
1: Bir gün geç bir gün erken insan gerçeği öğrenir.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. Rekabet Kurulu Kast Ajansları Derneği ile Kast Ajansı ve Menajerlik sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse 42.163.586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık E.Ç.'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada çocuk sanık E.Ç.'nin çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık E.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı 8 Eylül'e erteledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 2026 yılının ilk 4 ayında sağlıklı hayat merkezlerimize 96 bine aşkın başvuru gerçekleşti dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devreye gezen Amerikan ordusuna ait bir helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek ABD'nin bu saldırıya karşılık vermesi gerektiğini bildirdi.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında deplasmanda konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti. Daha önce playoff'u garantileyen Ay Yıldızlı ekip grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de ayrılıkların süreceği ifade edildi. Sezon bitiminde Brezilyalı stoper Heliton başta olmak üzere Bulgar orta saha Krastev, kaleci Ekrem ve sağ bek Uğur Kağan'la vedalaşan Sarı Kırmızılılar da futbolcu satışı dışında 3 ya da 4 oyuncuyla daha vedalaşılabileceği kaydedildi. Tim Akfen, inşaat sporcusu milli yüzücü Meriç Uygun, Türkiye Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada derece elde ederek açık yaş Türkiye şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.315 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 11 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 75 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 82 sent, bir bitcoin 61.918 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.741 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Antalya, Ordu, Tokat, Çorum ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.

Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

kötü kavgamızın bittiği yer. Gönül masası, unutma dostum.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini açıkladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılımıyla cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi sınavına ilişkin hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız bir gün idari izin almış oldular dedi. İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen örgütlü kredi dolandırıcılığı operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. ABD Merkez Komutanlığı, ABD ordusuna ait bir helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlatılan savunma amaçlı saldırıların tamamlandığını bildirdi. Spor. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında deplasmanda konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti. Daha önce playoff'u garantileyen Ay Yıldızlı ekip grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de ayrılıkların süreceği ifade edildi. Sezon bitiminde Brezilyalı stoper Heliton başta olmak üzere Bulgar orta saha Krastev, kaleci Ekrem ve sağ bek Uğur Kağan'la vedalaşan Sarı Kırmızılılar da futbolcu satışı dışında 3 ya da 4 oyuncuyla daha vedalaşılabileceği kaydedildi. Team Akfen inşaat sporcusu milli yüzücü Meriç Uygun, Türkiye Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada derece elde ederek açık yer

0: Beşiktaş Türkiye şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6183 lira 86 kuruş, Amerikan doları 46 lira 13 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 11 sent, bir bitcoin 61.173 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.663 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Antalya, Ordu, Tokat, Çorum ve Hakkari çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ağrı'da öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde teftiş kurulumuz gerekli süreci başlattı. İhmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İstanbul merkezli 4 ilde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında polis ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda Yunanistan'dan getirildiği belirlenen bir teknede 764 kilogram skunk ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmak konusunda çok fazla zaman harcadığını ve bu nedenle bedelini ödemek zorunda kalacakları ifadesini kullandı. Spor. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında deplasmanda konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti. Daha önce playoff'u garantileyen Ay Yıldızlı ekip grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de ayrılıkların süreceği ifade edildi. Sezon bitiminde Brezilyalı stoper Heliton başta olmak üzere Bulgar orta saha Krastev, kaleci Ekrem ve sağ bek Uğur Kağan'la vedalaşan Sarı Kırmızılılar da futbolcu satışı dışında 3 ya da 4 oyuncuyla daha vedalaşılabileceği kaydedildi. Tim Akfen, inşaat sporcusu milli yüzücü Meriç Uygun, Türkiye Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada derece elde ederek açık yaş Türkiye şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6183 lira 86 kuruş, Amerikan doları 46 lira 13 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 11 sent, bir bitcoin 61.173 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.663 puandan işlem görüyor.

0: durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Antalya, Ordu, Tokat, Çorum ve Hakkari çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlık da acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın.
0: Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Çok denedim.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ağrı'da öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde teftiş kurulumuz gerekli süreci başlattı. İhmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İstanbul merkezli 4 ilde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında polis ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda Yunanistan'dan getirildiği belirlenen bir teknede 764 kilogram skunk ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmak konusunda çok fazla zaman harcadığını ve bu nedenle bedelini ödemek zorunda kalacakları ifadesini kullandı. Spor. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında deplasmanda konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti. Daha önce playoff'u garantileyen Ay Yıldızlı ekip grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de ayrılıkların süreceği ifade edildi. Sezon bitiminde Brezilyalı stoper Heliton başta olmak üzere Bulgar orta saha Krastev, kaleci Ekrem ve sağ bek Uğur Kağan'la vedalaşan Sarı Kırmızılılar da futbolcu satışı dışında 3 ya da 4 oyuncuyla daha vedalaşılabileceği kaydedildi. Team Akfen inşaat sporcusu milli yüzücü Meriç Uygun, Türkiye Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada derece elde ederek açık yaş Türkiye şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6183 lira 86 kuruş, Amerikan doları 46 lira 13 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 11 sent, bir bitcoin 61.173 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.663 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Antalya, Ordu, Tokat, Çorum ve Hakkari çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.
3: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tültürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tültürk.
3: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuvturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.

Hanımlar Beyler Festivali'nden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına bendeniz Tümer Kaan Söğüt de hafta içi her gün olduğu gibi bugün de an itibariyle mikrofon karşısındayım değerli dinleyenler. Güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ederken günün enerjisini tabii ki yüksekte yaşayacağımız yine şüphesiz. Ben Tümer Kaan Söğüt'lü dediğim gibi 10 Haziran 2026 Çarşamba gününde haftanın tam ortasında yine her zaman olduğu gibi sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben burada olacağım. Hoş geldiniz.

Güneydaire'in keyifli şarkılar festivalde kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Hafta ortasındayız değerli dinleyenler. Keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Yaz geldi artık, havalar giderek ısınıyor ve ısınan bu havalarda en güzel tatil planları da umarım yapılıyordur. Bu hafta sonunu şöyle bir deniz kıyısında geçirecek olanlar için hatırlatmalarımızı yapalım. Şöyle bir hava durumuna bakalım. Eğer böyle bir planınız varsa cumartesi günü için İzmir, Muğla ya da Antalya'da değilseniz yurdun tamamında, yani denize girilebilecek noktaların tamamında yağış etkili oluyor diyebiliriz. Pazar günü de yine sadece Marmara ve Ege kıyıları hariç, bir de bakıyoruz Güneydoğu Anadolu'nun en doğusu hariç tüm yurtta yağış etkili olacak. Hafta sonu planı yapanlara duyurulur efendim.

Günün en güzel şarkıları festivalde her zaman olduğu gibi bugün de sizleri selamlamaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde, şehir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için keyifli günler diliyoruz. Efendim, Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan ve 8 yıldan sonra görevine dönen Aziz Yıldırım'ın transferleri merak edilirken, önceki başkan Saadettin Sarı'nın yönetiminden futboldan sorumlu yönetici olarak görev yapan Ertan Torunoğulları transferlere dair bir açıklama yaptı. Gazetelere konuşan Torunoğulları'nın Muhammed Salah'la ilgili itirafı öne çıkıyor efendim. Şöyle demiş, kendisi Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyordu. Bizimle yaptığı görüşmelerde son derece olumluydu. Maaşına kadar pek çok konuda kendisiyle anlaşma zemini oluşturmuştuk dedi. Yeni yönetimin böyle bir talebi olursa Salah'ın Fenerbahçe forması giyeceğine ben inanıyorum. Görüşme konusunda yeni yönetimle birlikte de seve seve çalışırız ifadelerini kullandı. Yaptığı açıklamada bakalım Fenerbahçe'nin bu konudaki hamlesi ne olacak? Bir de bu transfer dönemini bence Dünya Kupası da belirleyen etken olacaktır. Oradaki futbol oyuncuların performansları da etkileyici olacak diye tahmin ediyoruz efendim diyelim. Evet, günün sevilen şarkılarıyla festival devam ediyor. Keyifli bir müzik arası daha, sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, LGS için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek LGS yani liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda velilerin onay verdiği yeni bir durum yaşanacakmış. Hemen detayları aktaralım sizlere. Velilerin onay verdiği 924.191 öğrenciye ilk kez beslenme paketi dağıtılacakmış. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşiyor. Yani bu hafta sonunda bir kez daha vatandaşlarımızda da hatırlatalım. Özellikle okul çevrelerinde sese, gürültüye dikkat değil mi? Bakanlık bu yıl yapılacak sınavda öğrencilere ilk kez sözel ve sayısal oturumları arasında dinlenme süresinde beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak amacıyla kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan bir beslenme paketi hazırlamayı öngörüyormuş. Bakalım bununla ilgili detaylar geldikçe aktaracağız efendim. Keyifli anlar sizlerle olmaya devam ediyor. Kısa bir müzik arası, daha sonrasında yeniden buradayız.

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala bazı ülkeler turnuvada hedeflerinden çok maruz kaldıkları vize sorunları, sorgulamalar ve güvenlik uygulamalarıyla gündeme geldi. Turnuvaya katılma hakkı kazanan İran, Irak, Senegal ve Özbekistan milli takım kafilelerinin maruz kaldığı muamelelerin yanı sıra FIFA tarafından görevlendirilen Somalili hakemin ev sahibi ülkelerden biri olan ABD tarafından ülkeye alınmaması da spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gerçekten hani bu iş ABD'ye bırakılmasa mıydı ya? Dedirtecek gibi duruyor demeyelim. Dedirtti bize daha başlamadan. Bakalım başlayınca ne gibi krizler yaşanacak? Turnuvada yine Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile G grubunda yer alan İran maçlarını oynayacağı ev sahibi ülke ABD ile vize krizi yaşamıştı. İran'la devam eden bir savaş var biliyorsunuz ki. İranlı futbolcular Meksika tarafında sınırda kalacak. Sadece maç için giriş çıkışlar falan yapacak. Cidden çok zorlayıcı, psikolojik olarak daha en başında yıpratıcı bir süreç başlıyor. Somalili bir hakem görevlendirilmiş Dünya Kupası'nda Amerika tarafından alınmıyor. Gerçekten çirkin görüntüleri izlemeye devam ediyoruz.

Hanımlar beyler, 10 Haziran 2026 günlerden çarşamba bugün. Hafta ortasında sevdiğiniz şarkılar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Efendim, günün tadını çıkartmaya devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha mutlu bir gün dileyelim. Keyifli anlarla unutulmaz dakikaları yine ardımızda bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, hafta ortasındayız. Keyifli anlar, keyifli şarkılarla birlikte sizlerle buluşmaya devam ediyor.

Hanımlar beyler, şimdi rotamızı Adana'ya çeviriyoruz programımızda. Ne mi var Adana'da? Adana'da sıcaklık var. Adana'da sıcaklık biliyorsunuz ki büyük problem. Zaman zaman mizahi yönüyle de Adana bunu çok komik bir şekilde ülke gündemine, hatta zaman zaman dünya gündemine bile getiriyor diyebiliriz. Adana'da yine sıcaklıkla ilgili dikkat çeken bir konu var efendim. Yaz aylarının etkisini

hissettirmeye başladı Adana'da. Klima kullanımı artık lüks olmaktan çıkıp zorunlu ihtiyaç haline gelmeye başladı diyebiliriz. Ve bu kapsamda çok ciddi fotoğraflar da var. Sıcak havadan korunmak için kullanılan klimaların çevreye olan etkileri de tabii ki tartışma konusu. Çünkü kentte bazı konutlarda dairelerin fotoğrafı çekilmiş, bir balkonda 5-6 klimanın bir arada kullanıldığını görüyoruz. Uzmanlar enerji tüketimi ve çevresel etkiler konusunda vatandaşları bilinçli davranmaya çağırdı ama bu sıcakta ne bilinci de diyebilir tabii oradakiler.

Günün sevilen şarkılarıyla festival yolculuk devam ediyor. 10 Haziran 2026 günlerden çarşamba bugün. Şimdi rotamız Filipinler efendim. Filipin acı bir olayla dünya gündeminde. Filipinler açıklarında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken hasar gören hastaneler nedeniyle hastalar çadırlarda tedavi ediliyor. Efendim şiddeti depremin epey bir büyük 7.8'den bahsediyoruz. Allah korusun ülkemizde yaşandığında maalesef ki bu şiddetteki depremler onlarca yüzlerce kat daha ölümcül olabiliyor. Keşke biz de aslında bu şiddetteki depremleri bu kadar az kayıplarla atlatabilsek. Düşünsenize ülkemizde 7.8'i. Bakın Filipinlere bakıyoruz şimdi 41 kişi hayatını kaybetmiş. Geçmiş olsun diyelim Filipinlere biz de bir kez daha. Efendim günün sevilen şarkılarıyla festival devam etsin. Yine yurttan dünyadan tüm gelişmelere ara ara böyle göz atıp sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Önce

Günün İyi Şarkıları Festival'de günün en güzel renkleriyle birlikte sizlerle buluşmaya kaldığı yerden devam ediyor. Amerika ve FIFA Dünya Kupası'nın hazırlamış olduğu işte Dünya Kupası'ndaki vize sorunlarından bahsediyorduk sizlere. Bir başlık konuyla da çok ilgili aslında ABD ve vize konusunu ilgilendiriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın belirli büyükelçilik ve konsolosluklarda iş veya turistik vize başvurusunda bulunanlar için ilave $750 ödenmesi karşılığında hızlandırılmış randevu programını başlatacağı iddia edildi. Henüz bir iddia hatırlatalım ama vize görüşmesi için zaten ciddi miktarda ücretler ödeniyor. Buna ek olarak $750 verirseniz vize verilmeyecek. Sadece görüşmeleriniz hızlandırılacakmış. Acaba tercih edilecek mi? Tabii ki tercih etmek zorunda kalanların da sayısı epey bir yüksek olacak diyebiliriz.

0: Fakat duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim nesin.
2: Efendim, kellikten şikayet eden beyler, şimdi volümleri biraz daha arttırın. Güzel bir haber var, paylaşalım. Saç dökülmesine karşı yüzyıllardır kullanılan doğal yöntemler yeniden bilim dünyasının gündeminde. Saç ekimi çünkü beyler tarafından hem görsel olarak çok tercih edilmeyen hem de gerçekten çok acılı ve zahmetli bir süreç. Buna halen bir çözüm bulundu diyemeyiz o yüzden. Protezle ilgili de ciddi eleştiriler zaten var. O yüzden nedir olay? Doğalı korumak. Nasıl yaparız bunu diye. Araştırmalar halen devam ediyor ve yeni bir araştırma geleneksel Çin tıbbında yer alan boğumluca otu kökünün saç köklerini koruyabileceğini ve saç yenilenmesini destekleyebileceğini ortaya koymuş. Uzmanlarsa bitkinin potansiyel etkilerinin kesinleşmesi için daha fazla klinik çalışmasına ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Beyleri böyle umutlandırıp bir kenara geçmeyin efendim. Bir an önce artık 2026 dünyasında bence bu sorun çözülebilir, değil mi?

İnternet üzerinden sipariş vermek son yıllarda, özellikle de pandemi etkisi değil mi? Pandemimizde her birimiz evde ekmek yaparken bir yandan da elimiz unlu unlu, hamurlu hamurlu o gelen kargocuları karşıladık. Basit internet alışverişlerini ve yerini yemek, hatta ufak market siparişlerine dahi bıraktı. Artık birçok kişi market alışverişine varıncaya kadar artık internet üzerinden yapılıyor. Ve bu durumu kendisine fırsat bilen bir Güney Koreli geliştirici de sipariş verebileceğiniz ama tamamen sahte olan bir uygulama geliştirmiş efendim. Böylece hem paranız cebinizde kalıyormuş hem de dopamin ihtiyacınızı gidermiş oluyorsunuz. Ne uygulama? Uygulamadan bayağı bildiğiniz sipariş veriyorsunuz ve siparişinizi takip ediyorsunuz size gelirken. Tamamen sanal bir uygulama. Sipariş de yok. Kimse de gelmiyor. Ama geldiğini gösteren, işte o motokuryenin geldiğini gösteren bir uygulama. Buradan da insanlar bu dopamin ihtiyacını gideriyormuş. Ne diyorsunuz? Sizin için yeterli olur mu? Onlarca kargo her hafta evine gelenler.

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına hafta içi her gün olduğu gibi bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın buradaydık ve sevdiğiniz şarkıları paylaştık bulunduğunuz ortamlarda. Festivalde anın tadını çıkaran ve unutulmaz anlara bizlerle eşlik eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün diliyoruz efendim. Yarın yeniden haftanın 4. gününde günün enerjisini artırabilmek adına ben yine sizleri burada bekliyor olacağım. O halde yarınki randevumuzda görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın.
0: Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrın

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın.
0: Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Batuhan Kılıç medya mesaj üzerinden bize ulaştı. Öncesi Cihangir Dursun abinin Mustafa Onur Dursun'a, Veysel Can Yıldırım'a, Ercan Azat'a, Mahsur Özdemir'e ve arkadaşlarına çok selam var. Cihangir Dursun abinin Mustafa Onur Dursun'a, Veysel Can Yıldırım, Ercan Azat'a, Mahsur Özdemir ve arkadaşlarına çok selam var. Sıradaki şarkılar da armağan olarak gönderiyor. Cihangir Dursun abiye de selam olsun. Ahmet Kaya Lele Kurban'la geldi. Batuhan Kılıç medya mesajdan Hakan Aytaç'a ulaşmış. Teşekkür ediyorum. Canım kardeşim Arda Uşağı, Yalçın Topal'a, Berat Uzun'a, Tolga Aziz'e, Muhammed Emin Yılmaz'a, Ersin Duru Türk'e ve Kader Birliği yaptığı arkadaşlarına selam olsun. Ahmet Kaya'dan Lele Kurban'da armağan olsun mesajı geldi. Lele.

0: Batuhan Kılıç'ın isteği yayında. Ahmet Kaya, Lele Kurban, canım kardeşim Arda Uşak'a, Yalçın Topal'a, Berat Uzun'a, Tolga Aziz'e, Muhammed Emin Yılmaz'a, Ersin Duru Türk'e ve Kader Birliği yaptığı arkadaşlarına selam olsun. Ahmet Kaya, Lele Kurban, armağan olsun dediler. Biz de yerine getirdik. Ekrem Yıldırım'ın isteği Eyüphan El Vurma Doktoru çaldık. Ekrem Yıldırım, bilgin olsun. Her defasında bir şarkı çalabiliyoruz değerli kardeşim. Mesajın okundu, şarkında çalındı. Eyüphan'dan El Vurma Doktor Ekrem Yıldırım'dan dostlarına armağan olarak gönderdim ben.
1: Çiğnenir ektiğin güller, ah emeklerin

Efendim devam ediyoruz. Neşet Ertaş'tan yine güzel bir istek. Bir anadan dünyaya gelen yolcu. Neşet Ertaş'tan insandan doğan insan olur türküsü. Alper Ünal'dan, Ünal Hava Yolları'ndan dinleyen tüm dostlara armağan olarak geliyor. Alper Ünal'ın yüreğinden, Ünal Hava Yolları'ndan dinleyen tüm dostlarımıza armağan olarak geliyor. Neşet Ertaş, yolcu, bir anadan dünyaya gelen yolcu, armağan olsun.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yol devam ediyor efendim. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Hangi sizin için uygunsa gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de efendim 552-711-7490 552-711-7490. Umut Özdemir'in isteği yayında. Sezen Aksu Sızı şarkısı tüm özlem duyanlara gelsin. Bu kadar mesaj Umut Özdemir kardeşim istemiş. Sezen Aksu'dan Sızı şarkısı tüm özlem duyanlara gelsin. Sezen Aksu söylüyor. Tüm özlem duyanlara Sızı diyor Sezen Aksu. Umut Özdemir'in isteği.

İyi yayınlar Murat abim. Selamın bana ulaştı. Benden de sana çokça selam. Ben Dikmen'den Boran Batman. Kardeşlerim Arifcan Boğatır, Ferdi Ilgaz, Ta Büyük Şahin, İbrahim Kocakaya, Enes Çakır, Mert Çakır, Mehmet Demir, Mert Çakın, Mehmet Demir, Melik Barancan, Batman, Başkan Özel, Umut Yüzgül, Ali Yetiş, Yunus Emre Kocakaya'ya benden Ahmet Kaya Diyarbakır türküsü armağan olsun. Kimse unutmasın ki biz inandığımız davaya koşarak gideriz. Koşarak gidemezsen yürüyerek gideriz. Yürüyerek gidemezsek sürünerek gideriz. Ama yine de gideriz. Özgür günlerde görüşmek üzere. Mesaj çok güzel. Bir kere daha bakalım. Abi diyor selam ulaştı diyor. Benden de sana çok da selam ve aleyküm selam. Dikmen'den Boran Batman kardeşimin mesajı. Kardeşlerim Arifcan Boğatır, Ferdi Ulgaz, Ta Büyük Şahin, İbrahim Kocakaya, Enes Çakır, Mert Çakın, Mehmet Demir, Melik Barancan, Batman, Başkan Özel, Umut Yüzgül, Ali Yetiş, Yunus Emre Kocakaya'ya benden Ahmet Kaya Diyarbakır türküsü armağan olsun. Kimse unutmasın ki biz inandığımız davaya koşarak gideriz. Koşarak gidemezsek yürüyerek gideriz. Yürüyerek gidemezsek sürünerek gideriz. Ama yine de gideriz. Özgür günlerde görüşmek üzere dedi. Dikmen'den Boran Batman kardeşim ya. Bir kere daha ve aleyküm selam Boran Batman.

0: kızın ateş, alnımda kızıl bakır. Çiğdemler solar gibi, anneler yanar.
1: Devam ediyoruz, hız kesmiyoruz arkadaşlar. Berat kardeşimin bir mesajı var. Kardeşlerim ve abilerim, ben Berat Şam, abim Burak Şam'ın ve Metin Muratoğlu'nun selamlarını iletiyorum. Yiğit Şam, Yiğit Han Göksular, Arda Ayyıldız, Mehmet Ali Ayyıldız, Metin Can Muratoğlu, Erkan Muratoğlu, Burak Çatal, Gökhan Türk, Ulaş Aktaş, Zafer Tatlı, Mert Ateş, Gıyam Kazak, Doğukan Batıkan, Erdinç Arslan Göz, Akın Ünal, Evren Ünal, Mertcan Ünal, Burak Ünal ve Selçuk Şam kardeşlerime selam olsun. Mesafeler ayrı olsa da gönüller bir, dualar bir. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Sabrınızı artırsın ve sevdiklerinize kavuştursun. Kardeşliğimiz daim olsun. Ankara Dış Kapı Altındağ Caddesi numara 1'den yazıyor kardeşimiz Berat. Berat Doğan Haluk Kaya'dan, abisi Hüseyin Kaya'ya, Mahmut Polat, Alparslan Polat, Dede Hasan ve tüm abi kardeşlere Cem Karaca Yolumuz Gurbete Düştü parçasını armağan ediyoruz. Berat Doğan Haluk Kaya'dan, abisi Hüseyin Kaya'ya, Mahmut Polat, Alparslan Polat, Dede Hasan ve tüm abi kardeşlere Cem Karaca Yolumuz Gurbete Düştü parçasını armağan ediyoruz dediler. Berat Doğan'ın isteği Haluk Kaya'dan, abisi Hüseyin Kaya'ya, Mahmut Polat, Alparslan Polat, Dede Hasan ve tüm abi kardeşlere Cem Karaca Yolumuz Gurbete Düştü eseri armağan olsun.

Efendim devam ediyoruz, hız kesmiyoruz. İstekleriniz birer ikişer gelmeye devam ediyor. Hacer Taş deden ben Hacer, iyi yayınlar abi. Aslan bacılarım Dicle, Pirşekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Dilek Türkoğlu, Ece Sucu, kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez. Elbet bir gün o güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Görmeye değil, almaya geleceğiz aslanlar dedi Hacer Taş deden kardeşim. Şarkıyı armağan edeceğim. Özlem Gökçe demiş ki şu yayınlar abi, Ali Gökçe. Selam iletiyorum ha. İyi.

Yayınlar abi, Ali Gökçe'ye selamlarımı iletiyorum. Bir de şarkı istemiş Özlem Gökçe. Şarkı ikonundan Özlem Gökçe kardeşim istemen lazım. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Ali Gökçe'ye selamlar, sıradaki şarkılar armağan olsun. Özlem Gökçe'den böyle ben toparlayayım. Tekrardan şarkı bölümünden isteğini yapabilirsin değerli kardeşim. Şöyle bakıyorum. Sadullah Tuyan, iyi yayınlar Murat abi. Ben Sado Tuyan. Öncelikle dosta güven, düşmana korku veren abim Mahmut Polat, Alparslan Polat, Muhammed Sağlık, Gazi Yıldırım, Mami Yıldırım, namı diğer Tokmak, Can Mevlüt Sağlam, Caner Korkmaz, Cihan Akça, Musa Özdemir, Mahir Tandi, Kaan Öztürk, Hüseyin Kayak, Barış Yaman. Bugün paramız yok, yarın olabilir. Bugün mevkimiz yok, yarın olmayabilir. Bugün şerefiniz yoksa yarın asla olamaz. Benden bütün şarkılar aka gelsin. Sadullah Tuyan'ın mesajı böyleydi. Akye'ye ya da Ak'a gelsin, öyle ben not alıyorum. Yani söylüyorum, Akye yazmış, Akye'ye gelsin. Fatih demiş ki, Mert'im canım sevgilim, seni öyle özlüyorum ki aşkımızın gerçekliğine inan, Allah'ın izniyle geçecek her şey, her saniye aklımda, kalbimde olduğunu unutma sarışının diyor Fatih. Mevlüt Tokat, iyi yayınlar, kolay gelsin. Namı diğer Muhammed Emin Yüzbaşıoğlu, Aytaç Kemer, Ömer Yüzbaşıoğlu, Orkun Can Kemer, Eray Palabıyık, İbrahim Ceylan. Namussuzun namı olmaz, sen namıyla yaşa. Sen namınla yaşa. Aslan abim Aytaç Kemer, Muhammed Emin Yüzbaşıoğlu seni çok seviyor. Mevlüt Tokat, şarkı isteğinizi şarkı bölümünden yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Oraya şarkı olarak da not atmış kardeşimiz. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, unutma. Eylem demiş ki, bütün mutluluğumu önüme koydum, baktım hepsi sensin. En güzel manzara gülünce gözlerinin kısıldığı manzaraydı. Tekrar beraber gülmek dileğiyle iki gözüm MC diyor değerli kardeşim. Vana sanırım Eylem selam gönderdi. Hacer Taşdelen, canım kanım ablam Dicle Pirşekli, başın dik olsun, seni çok seviyorum, kendine iyi bak, bugünlerde geçecek, az kaldı, biraz daha sabır, iyi geceler dedi Hacer Taşdelen. Efendim, mesajlarımızı mediamesaj.com üzerinden almaya devam ediyoruz. Mediamesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, unutma, şarkı isteği ikinci sıradan. Mesajı uzun uzun ilk sıradan yaz ama şarkıyı ikinci sıradan göndermen gerekiyor ki benim panelime düşsün. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşması için efendim TR Ajans Bakır Hanım'a ulaşıyorsunuz. WhatsApp üzerinden 552 711 74 90, 552 711 74 90. Anlık bir mesajımız daha düştü, onu da yapalım, bekletmeyelim kardeşlerimizi. Hayırlı yayınlar abi, ben Hasan Hüseyin Yılmaz. Hasan Hüseyin Yılmaz, çok teşekkür ederim değerli kardeşim. Aslan abilerim Ferhat Can, Altun Sayar, Fatih Kara, Mamiş Polat, Mete Çakmak, Muzaffer Çiçek, Furkan Tanrıverdi, İsmail Kaya, Nail Baran, dostlarım Muhammed Aymergen, Fırat Gül, Aydem Tahtacı, Erdem Akın, İhsan Tosun ya da İlhan Tosun, Veysel Subaşı, Baki Mamak, Berat Karasakal, Yunus Yusuf Sümbül, ikiz kardeşler. Cesaret Dağı'nda korku rüzgarı esmez dedi. Hasan Hüseyin Yılmaz kardeşime de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dileği içinde. Hasan Hüseyin Yılmaz'ın dostlarına selamı vardı. Cesaret Dağı'nda korku rüzgarı esmez dedi. Gece devam ediyor efendim. Doğukan Kılıçkıran kardeşimin isteğiyle gece devam ediyor. Azer Bülbül yayında, ben yine sana vurgunum. Doğukan Kılıçkıran ne demiş? Selamünaleyküm, ben Doğukan Kılıçkıran. Ve aleykümselam Doğukan Kılıçkıran. İyisiniz inşallah değerli kardeşlerim benim. Doğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever kardeşimin isteği. Biricik sevdiceğime Azer Bülbül'den, ben yine sana vurgunum, seni çok seviyorum kalbim dedi Doğukan Kılıçkıran. Doğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever kardeşimin mesajı, biricik sevdiceğime Azer Bülbül'den, ben yine sana vurgunum, seni çok seviyorum kalbim dedi Doğukan Kılıçkıran. Biricik sevdiceğine

Kentin en özel istasyonundan Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Gece devam ediyor efendim. Mevlüt Tokat, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ömer Yüzbaşıoğlu, doğum günün kutlu olsun. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Canlı yerim, aslan yeğenim mesajı geldi Mevlüt Tokat'tan. Ve bir başka mesaj, Seyfi Altıntaş. Selamünaleyküm abicim, ben Seyfi Altıntaş. Ve aleyküm selam değerli kardeşlerim. Ankara'da bulunan kardeşim Ahmet Altıntaş'a ve kader birlikleri yaptığı arkadaşları, abilerine, arkadaşlarına, İlhami Erkılıç, Tolga Can Şentürk, Emre Pehlivan, Hakan Baran, Beritan Yanık, Hakan Baran, Beritan Yanık, Yiğit Derman bir şarkı istemişler. Şarkıyı şarkı bölümünden Seyfi Bey göndermeniz gerekiyor. Tarif edeceğim şimdi. Hayırlı geceler olsun. Seyfi Altıntaş'ın selamı da böyleydi. Efendim, medyamesaj.com'a girdiniz. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldunuz. Buraya kadar tamam. İlk sırada mesaj. Mesajı evet göndermişsiniz. Şarkının çalınması için tekrardan şarkı bölümüne girip istediğiniz şarkıyı yazıp göndermeniz gerekiyor. İkisi ayrı çalışan, ayrı ikonlar diyeyim ben. Ayrı ayrı, yani mesajı mesaj bölümünden, şarkıyı şarkı bölümünden göndermeniz gerekiyor. Seyfi Altıntaş'a da ve aleyküm selam diyorum. Hayırlı yayınlar dileği için teşekkür ediyorum. Dostlarına bir kere daha selam olsun. Fatih demiş ki, MÇ, bana söz verdin, sıkılmak yok, üzülmek yok, sözünü unutma, seni çok seviyorum. Annen kucak dolusu sevgisini gönderiyor. Şefkati her gece kafanı yastığına koyduğunda seninle beraber, duası da seninle beraber, seni çok seviyorum, Allah'a emanetsin sarışının, dedi. Fatih Rumuzlu kardeşimiz MÇ'ye böyle seslendi. Hacer Taşdelen, ben Doğuş Pirçekli, aslan karım Dicle Pirçekli, seni çok seviyorum. Gözler birbirini görmese de gözümün daldığı her yerdesin kara gözlüm. Aslan neşi de aslandır, dedi Hacer Taşdelen. Panelinden Doğuş Pirçekli eşi hanımefendiye böyle seslendi. Gözler birbirini görmese de gözümün daldığı her yerdesin kara gözlüm. Aslan eşi de aslandır, seni çok seviyorum, dedi Doğuş Pirçekli Hacer Taşdelen'e. Değil mi, yanlış söylemiyorsam, ya da eşi hanımefendiye böyle söyle diyelim. Çünkü panelde isim Hacer Taşdelen olarak açılmış, böyle hatalar yapabiliyoruz. Biz şöyle diyelim, Doğuş Pirçekli eşi hanımefendiye böyle seslenmiş. Aslan eşi de aslandır, seni çok seviyorum. Ve devam ediyoruz. Çok güzel bir canlı performans. Ferdi Tayfur söylüyor. Mapushane Avrupa konseri 1980 yılından. Açın radyonun sesini. Alper Ünal'ın yüreğinden, Ünal Hava Yolları'ndan Taner Ünal'a armağan olarak geliyor. Alper Ünal, Ünal Hava Yolları olarak kardeşi Taner Ünal'a ve dostlarına, Kaya kardeşlere, Mapushane'yi Ferdi Tayfur'dan konser kaydı bu. Canlı canlı 1980 yılında çekilmiş Ferdi Tayfur'un Mapushane adlı çalışması, Avrupa konseri 1980 yılından, Ünal Hava Yolları'ndan Alper Ünal'dan Taner Ünal'a, Kaya kardeşlere, Azat Bilici'ye, Batuhan Gültekin'e armağan olarak geliyor.

Saadettin Can Köse, Barış Kahraman Bitti Mapusu istemiş. Efendim, gece her gün 1'e değin yayınlarımız devam ediyor. Akşam 19'da başlayan yayınlarımız gece 1'e değin devam ediyor. Yayınlarımıza ana sponsor olmak isteyen değerli kardeşlerime hatırlatmadır bu. Hafta içi hafta sonu devam eden yayınlarımız şu an boş. Yani cumartesi pazar dahil olmak üzere saatlerimiz boş. Herhangi bir saatimize ana sponsor olabilirsiniz. Hafta içi ya da hafta sonu için detaylar TR Ajans Bakır Hanım'da 552-711-7490 WhatsApp'tan yazın. 552-711-7490 WhatsApp hattımızdan yazın. Saadettin Can Köse: selamünaleyküm, ben Saadettin Can Köse. Kurda sormuşlar, hangi dağın kurdusun? O da demiş ki, dostlarım benim neyse bütün dağlar benimdir. Can dayım Recep dayıma, Başkan İbrahim Şahin'e, hayat cesurları sever Doğukan Kılıçkıran, Osman Arslan, Berşan Tunçel, Baran Arslan, Selo Can Sarı, Kenan Başıbütün, Halil Ağırcan, canım kanım aslan parçam Süleyman Köse'ye selam olsun.

Sesim bülbül olmuş öter. Bu kadar yattığım yeter. Ah bu kadar yattığım yeter. Bırak giden mapushane. Beş yıldızlı baş gardiyan. Fuş istesem vurar divan. Bütün mahkumlara selam. Bütün mahkumlara selam.

Merhabalar dostlar, yayını yeni açanlar için hatırlatalım. Her gün saat 19'da başlayan yayınlarımız gece 1'e değin devam ediyor. Son 1 saatimiz, hatta 1 saat 7 dakikamız var. Öyle mi? Türkiye'nin saati 23.53'ü gösteriyor. Halen Haziran 10'u çarşamba gecesindeyiz. Perşembeye bağlayan yıl 2026, saatleri olmayanlara hatırlatma. 23.53 saatler. 12'ye 7 dakikamız var arkadaşlar, saati olmayan kardeşler. Türkiye'nin saati 23.53. Haziran 10'u çarşamba gecesi, perşembeye bağlanmak üzere yıl 2026, haberiniz olsun. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyip gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490. Herhangi bir saatimizde saat 19'da 20.01 arasında devam eden yayınlarımızın herhangi bir saatine ana sponsor olabilirsiniz. 552-711-7490 TR Ajans bakralıma yazın WhatsApp'tan. 552-711-7490. Efendim, Ahiyan Kurtulmak adlı eserle geldi. Alican Kuşçu'nun isteği. Selam Murat abi ve aleyküm selam Alican Kuşçu. Buradan Emir Akdemir abime,

Akkaya abime, İsmail Güler abime, Adem abime, Ahyan Kurtulmak parçasını armağan olsun. Çok selamlarım olsun abilerime dedi. Değerli kardeşimiz Alican Kuşçu ve aleyküm selam Alican. Emir Akdemir abime, Burak Kaya abime, İsmail Güler abime, Adem abime, Ahyan Kurtulmak parçası armağan olsun. Çok selam olsun abilerime dedi. Alican Kuşçu, şarkıyı gönderiyorum. İlk defa dinleyeceğim ben de. Ahyan Kurtulmak.

Efendim devam ediyorum. Baran Çakır, Bahar Bilmiyorum. Size zahmet çalar mısınız? Çaldım kardeşim. Baran Çakır'ın isteği Bahar'dan Bilmiyorum yayında efendim. Yakışıklı lakaplı Mert Çakır ağabeyime armağan olsun bu parça. Gönlün ferah, için rahat olsun. Biz nasıl sonuçlanacağını biliyoruz. İçimiz rahat, Allah'a emanet diyor. Mert Çakır ağabeyine, yakışıklı lakaplı Mert Çakır ağabeyime armağan olsun bu eser. Gönlün ferah, için rahat olsun. Biz nasıl sonuçlanacağını biliyoruz.

İşimiz rahat, Allah'a emanet. Baran Çakır, Bahardan Bilmiyorum adlı eseri, yakışıklı lakaplı Mert Çakır ağabeyine armağan et. Şarkı yayında efendim.

Bu arada arkadaşlar, radyoklas.com.tr'de de yayındayız. YouTube kanalında radyoklas.com.tr'yi takip ederseniz yayınlarımızın tekrarları da var. radyoklas.com.tr çalışanlarına Meryem Hanım nezdinde selam olsun. radyoklas.com.tr'yi YouTube'da takip edin. Yayınlarımızın tekrarlarını da dinleyebilirsiniz.

yola devam ediyoruz değerli kardeşler. Son saatteyiz. Panelim sakin. Gönderin gelsin isteklerinizi, yerine getirelim. Acer Taşdelen, iyi yayınlar abi. Dosta güven, düşmana korku veren aslan bacılarım. Oğlumun biricik teyzeleri Dicle, Pirşekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Dilek Türkoğlu, Ece Sucu. Sizi çok seviyoruz. Annemin çok selamı var. Diyor ki aslanlar kafese sığmaz. Çakallar mükmü. Aslanlar dışarı çıkana kadar. Aslan kızlarım. Sevcan Kaya'nın mesajı. Ben İstanbul'dan Sevcan. Yozgat'taki canım sevgilim Çeç Hanım. Elimde olsa takvimin yaprağından silmek isterdim 20 Şubat'ı. Sevgilim, diğer yarım 12 yıldır ikinci kez bir doğum gününü ayrı geçiriyoruz. Son ayrı geçiriyoruz.

olması dileğiyle. İyi ki doğdun ruhum, iyi ki sen. Tüm iyi kiler senin için, gülen yüzüm. Bütün aşk şarkıları bize gelsin bu gece. Elbet bir gün diyor Sevcan Kaya, İstanbul'dan Yozgat'a selamlarını gönderiyor. Yozgat'ta Yozgat FM'den bizi takip ederseniz Sevcan kardeşim çok sevinirim. Bir aksaklık olduğu zaman en azından haber verebilirsiniz. Online yayınlarda bazen sıkıntı olabilir ama karasalda sıkıntı yok. Bakayım bir kontrol edeyim. Evet, Yozgat'ımızda herhangi bir sıkıntı yok. Online yayınımızda. Devam ediyor, bir sıkıntı yok. Yozgat FM ve diğer illerdeki radyo istasyonları online olarak dinleyemediğiniz durumlarda muratince.net web sitemden dinleyin arkadaşlar. Karasal'da bir sıkıntı yok ama internette bazen yayınlar verilmeye biliniyor. Ama karasalda, yani araçlarda, evlerde dinlediğimiz radyolarda ki sistemde bir sıkıntı yaşanmıyor. Haberiniz olsun. İstanbul'dan Sevcan, Yozgat'taki canı sevgilisi Çeşan'la böyle seslendi. Elimde olsa takvimin yaprağından silmek isterdim 20 Şubat'ı. Sevgilim, diğer yarım 12 yıldır ikinci kez bir doğum gününü ayrı geçiriyoruz. İnşallah son olur. Sevenler kavuşur Sevcan kardeşim. Çeçan, Çeçan'ım diyor Çeçan. Son ayrı geçirdiğimiz doğum günü olması dileğiyle. İyi ki doğdun ruhum, iyi ki sen. Tüm iyi kiler senin için, gülen yüzüm. Bütün aşk şarkıları bize gelsin bu gece elbet bir gün. Demem o ki, oldu ki Yozgat FM'i online dinleyemiyorsunuz. muratince.net'ten dinleyin. Ya da ankaraimajpop.com'dan dinleyin. Ya da baktığınız olmadı, Kırıkkale Öz FM'den dinleyin mesela online olarak. Niğde FM'den dinleyin. Uşak Ses FM'den dinleyin. Yani Türkiye genelinde çok noktada yayınımız var ama oldu ki bulunduğunuz ildeki radyoda dinleyemiyorsunuz beni. Ne yapmanız gerekiyor? muratince.net web sitemden yayın saatlerimde ama özellikle takip edebilirsiniz. Bartın'da Enerji FM yayınlarımızı veriyor biliyorsunuz. Hacer Taşdelen, sensiz gelen güne küsün, sensiz doğan güneş batsın, bu dünyada tek gayemsin, yalanım yok kanım aksın, aslan ablam Dicle Pürçekli, seni çok çok seviyorum. Hacer Taşdelen, sensiz gelen güne küskünüm, sensiz doğan güneş batsın, bu dünyada tek gayemsin, yalanım yok kanım aksın, aslan ablam Dicle Pürçekli, seni çok

Bu arada Zonguldak Radyo Kulüp ailesine özellikle teşekkür ediyorum arkadaşlar. Zonguldak'ta 95.5'ten bizi takip edebiliyorsunuz. Vefalı dostlar, Zonguldak Radyo Kulüp, Zonguldak 95.5. Ya siz ne güzel insanlarmışsınız ya. Hakkınızı helal edin bana. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Yemin ederim çok mutluyum şu an, tüylerim diken diken. 95.5 Zonguldak'ta Radyo Kulüp'ten bizi takip ediyorsunuz. Gençler, üniversiteliler, Murat İnce abiniz her

bugün yayında ama Zonguldak'ta 23.01'de bildiğim kadarıyla yayınlarımız devreye giriyor. Haklarınızı helal edin. Selam olsun hepinize. Alican Kuşçu, Emir Akdemir abime ve İsmail Güler abime, Ali Gökçe abime, Burak ve Adem abilerime çok çok selam olsun dedi. Sizler de medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyin.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medya

son 50 dakikadayız arkadaşlar. mdmesaj.com üzerinden mesajlarınızı almaya devam ediyorum. mdmesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. mdmesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları için de 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. İnsan en çok da içinde vedalaşamadıklarıyla yaşlanır. Gecenin konusuydu, çok üstüne gidemedik. İnsan en çok da içinde vedalaşamadıklarıyla yaşlanır. Bu gece biraz ağır bir kapıyı aralıyoruz bence, ama hayatın içinden yine hepimizin bir yerinden geçen bir kapıyı. Çünkü insan bazen ayrıldığı insanları unutabiliyor, bazı yolları unutabiliyor, bazı şehirleri, bazı evleri, ama vedalaşamadıklarını unutamıyor. Burası çok önemli işte.

son sarılış olduğunu bilmez. Son konuşma olduğunu bilmez. Son bakış olduğunu bilmez. O yüzden de içinden geçenleri söyleyemez. Söylemek istediği sevgiyi söyleyemez. Teşekkür edemez. Helallik isteyemez. Özür dileyemez. Ya da sadece seni seviyorum diyemez. Ve yıllar geçer dostlarım. Takvimler değişir, şehirler değişir, insan değişir. Ama söylenemeyen cümleler değişmez. Kalbin bir köşesinde yaşamaya devam eder. Çünkü bazı yükler omuzda taşınmaz, vicdanda taşınır. Bazı eksikler gözle görülmez ama ruhun içinde sessizce büyür. İşte bu yüzden bazen gecenin bir vakti durup dururken gözler dolar, bir şarkı çalar, bir fotoğraf çıkar karşımıza mesela. Bir koku gelir burnumuza bir yerden işte. Ve yıllardır sustuğunu sandığımız özlem yeniden konuşmaya başlar. Belki şu an bizi dinleyen bir evlat var. Annesine söyleyemediği bir teşekkür taşıyor içinde. Belki bir baba var. Yıllardır göremediği evladının hasretiyle yaşıyor. Belki bir kardeş var. Kırgın ayrıldığı bir kardeşinin sesini özlüyor. Belki de bir dost var. Bir mezar taşının başında söyleyemediği son cümleyi hala yüreğinde taşıyor. Ve insan şunu anlıyor. Hayatta her şeyin telafisi var belki. Ama bazı vedaların yok işte. Bu gece biraz bunu konuşalım. İçimizde tamamlanmamış cümleleri, yarım kalmış sarılmaları, söylenememiş sevgileri ve insanın neden yıllar geçse de bazı hatıraların önünde sessizleştiğini konuşalım. Çünkü insan en çok kaybettikleriyle değil, içinde vedalaşamadıklarıyla yaşlanıyor. Bu çok acı ya. Vedalaşamadıklarınız var mı içinizde? Bir düşünün bakalım, kimler vedalaşamadı, içinde vedalaşamadığı kim var? Öyle küt diye ayrılanlar. Medemesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medemesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin.

var ya, günün, gecenin, hatta yılın mesajı geliyor. Tüylerim diken diken okudum mesajı. Yılın, yani günün, haftanın, ayın, yılın hatta mesajı bana göre. Belki de beklediğimiz çok şey değil. Bu ve buna benzer mesajlar sizlerden gelince çok mutlu oluyorum. Arkadaşlar, her şey para değil. Ya da sanat değil her şey. Benim yaptığım iş başka bir şey. Hele de şu ara yaptığım bambaşka bir şey. Acayip duygulandım ya, vallahi billahi. Abi selamünaleyküm, ben Şehmuz Kılınç. Namı diğer kezzap. Hakkını helal et. Helal hoş olsun. Yurt dışından döneli biraz oldu. Aklımdaydın sürekli ama bir türlü fırsat bulamadım. Cansın, ağzına yüreğine sağlık. Buraya kadar eyvallah. Ama buradan sonrası çok fena. Şehmuz şöyle devam etmiş, demiş ki 3 adımlık odamdan umutla beklediğim nadir insanlardan biriydin. Seni çok seviyorum. Gecen güzel olsun.

Mevzu o kadar derin ki arkadaşlar. 3 adımlık oda. Birçok kardeşim, bugün mesela Recep Kaplan'la da konuştum da aynı şeyleri duydum. Çok hoşuma gitti. Nefsimden haya ederim. Nefsime çok hoş geldi. Çok hoş bakt oldum. Çünkü biliyorum ki, hele de benim şu konuşmalarım var ya, gece konuşmaları, birçok kardeşim diyor ki abi Allah rızası, şarkı da çalma, müzik de çalma. Hele sen bir konuş. Hele bir anlat. Niye biliyor musunuz? Ben bunu nerede buna tanık oldum? 8-9 yıl Ankara İstanbul arası gidip geldiğim dönemlerde Recep Kaplan diyor ki seni taksiciliğin ne kadar, her şeyi ne kadar biliyoruz artık. Çünkü ben anlatırım. Yani yalanın beşiği tez kırılır. Yalanın beşiği tez kırılır. Niye? Çünkü aynı şeyi bir daha anlatamaz bir insan. Bir yerde at, bir yerde su koy verir. Hararet yapar. Şimdi Şeyhimiz'in yazdığı mesaj o kadar çok şeyi ifade ediyor ki. 3 adımlık odamda beklediği ses, beklediği dost, beklediği arkadaş, işte o yayın saati. Bir ara 23.01, sonra 22.01, abarttık 19.01 yaptık. Belli bir saatten sonra insan bir can yoldaşı, bir yol arkadaşı arıyor. Gecenin sessizliğinde mesela, yalnızken, tekken, yalnız başına, bir başınayken. 8-9 yıl Ankara İstanbul özel araçla 250 bin kilometre yol yapmışım. Fazlası var, eksiği yok, yemin ederim. Her hafta sonu gittim geldim, çünkü bazen iki defa gidip geldiğim de oldu Ankara İstanbul arasında. Burada işleri bıraktık Ankara'da, İstanbul'a geçtik. Hani orada tutunuruz dedik, dağ taşı altın yani. Belki orada bir şeyler yaparız. Olmadı ama gittim geldim. Bu gitme gelmelerde kafamın içini çok dinledim arkadaşlar. Yeminle zikirler çekerek yollar bitti. Ayetel kürsüler okunarak. Hele de sonradan öğrendim, 40 binden fazla ayetel kürsü okumaya başlayınca bazı açılmalar oluyormuş. Örneğin hiç tanımadığım bir insanın hakkında bir şeyler söyleyebiliyorum. İşte kaç yaşında, kaç çocuğu var, ne olmuş, başına ne gelmiş, ne gitmiş. Bazı böyle Allah vergisi diyelim ama tabi sonradan öğrendik ayetel kürsünün böyle de bir gücü var. 40 binden fazla okuduğunuz zaman bazı açılmalar oluyormuş. Ben o yollarda zikir çekerken, dua ederken, ayetler okurken, Rabbime dua ederken, arada mesela gece radyo arardım, gece seyahati mesela. Yayından çıktım Bengütürk TV'den, saat kaç, 12-12.30 bir Ankara'ya doğru geliyorum uyku sarmasın diye. Bir de yavaş geliyorum, yakıtı az yaksın diye araç.

Arada böyle boşluk verince bir can şenliği arıyorsun radyo frekanslar arasında. Saat 1 olmuş, 2 olmuş, Bolu'da kar var mesela. Arabanın lastikleri yazlık, imkanın yok. Yakıt bitti bitecek, aman yavaş gitler. Çok yavaş gidip gelirdim. Ekonominin de kıymetini orada anlıyorsunuz. Olmayınca yani. Bu aralıkta bir can şenliği, uyku tutmasın diye bir yol arkadaşı arardım. O da gece yayın yapan, işte TRT'de işte istek falan çalan model arkadaşlarımız çıkardı karşımıza. Çok böyle yani sevimli bulmazdım ama bazen denk gelirdi işte. Başka radyo istasyonları böyle gece sohbet eden bir adam arardım. İyi gelirdi benim o yalnızlığıma. Ve bilirim ki gece konuşan, yalnız insanlara konuşan benim gibi adamların sesi ışık olur. Kardeş olur, arkadaş olur. Bir süre sonra aileden olur. Ben aileden biriyim. Yani kıyamadıklarınızdan bir tanesiyim. Ben bunu biliyorum. Sevildiğimi biliyorum. Sevilmek çok güzel bir şey. Bu sevilmenin bazen getirisi götürüsü arada bir böyle yükseldiğim, öyle söyleyeyim. Bazen böyle ters size gelebilen, sokak jargonu sözlerden oluşan ama celallenmelerimin sebebinin ne olduğunu çok iyi bildiğiniz konular olduğunda yüreklerinizin sevgisine yaslandığımı bilirim. İşte böyle gecelerin adamıdır Murat İnce gibi adamlar. Sevgili şeyhimiz bunu tescilledi. Allah razı olsun. Ümit ediyorum bundan sonra da darbe olan kardeşlerimin, hani söylüyorum ya bazen, gerçekten bu edebi bir şey olarak değil ya da laf olsun diye söylediğim bir şey değil. Birçok kardeşim, bu durumda olan kardeşlerim var çünkü. Yorganı başına çekiyor. Gözlerini tabana dikiyor. Avazını çıktığı kadar çığlık çığlığa ama sessizce gözyaşları döküyor. Böyle dolu tanesi gibi. Ne nedenin içinler var. Hep söylerim bu durumda olan kardeşlerime de Rabbim sabır versin diye. Ve gecenin içinde bir Murat İnce yırtar böyle. Bıçak gibi yırtar bazen. Bazen umut olur. Yol olur. İz büküm olur. Senin o açmazına bir kapı kulpu olur. Rabbimin izni ve müsaadesiyle tabii ki. İlticalen bir şey söylerim. Allah söyletir. Ben tebliğ ederim. Sen duyarsın. Ana böyle de bir şey varmış. Bir gece derim ki ya arkadaş hayal et, hayal hayal. Özgür günlerde kendini gör. O güzel günlerde gör. Yatmadan önce. Uyandığında gene aynısını yap. 40 gün yap. 20 gün yap. Bunu yap. Bir umut olurum. Bir süre bununla yürürsün. Bir de bakmışsın tutmuş bir de. Tutar da. Sonra bir tarafından vazgeçilmez olur Murat İnce gibi adamlar. Bazı adamların yüreğinde. Adamlar adamları sever. Adamlığın cinsiyeti de yoktur bu arada, hep söylerim. Adamlar adamı bilir, sever. Ha öyle adam olmak da bir günde iki günde olmuyor işte. O adamın yüreğinde adam olmak zaman alır. Ekersin. Bir bir, bir bir, bir bir. İyilik ekersin. Ekmeye devam edersin. Bir gün kızar, bir gün kırılır. Bir gün ne diyor ya bu der. Ama gün gelir. Sen adamsan adamlığın maya tutar. Allah'ın izniyle maya tutar. Eşeğimizin kalbinde maya tutmuşuz. Bu yeter. Yani bir tane numune bile bu kadar yıldır, yani 40 yıldır yaptığım şu mesleğin karşılığıdır benim için. Yani bana hazineler bağışlasanız Şehmuz'un şu yazdığı mesaj kadar kıymetli olmaz işte. Ben buna talibim. Yüreklerinizin sesine tercüman olabilmek gibi bir ülküsü olan bir adamdım zaten yola çıktığımda. Bu böyle devam etti son bir yıla kadar. Son bir yıldır herkes hakkını helal etsin ama yaptığım mesleğin savunur bir tarafı bana göre yok. Ama yine de bakıyorum şöyle, uzakları yakın eden bir program yapıyoruz. Ama ve lakin sanatın ya da toplumun yeğlediği bir iş mi yapıyoruz? Bu tartışılır. Bana göre ben yapmıyorum. Ama ve lakin şartlar, koşullar maalesef arkadaşlar. Durumlar bu olmuş. Memleketin zanaatçısı, zanaatkarı, sanatçısı ya da ne düşünüyorsanız. Ben 9 tane albüm yaptım. 9 tane albüm. Her bir albümde 10-15 tane şarkı, şiir var. Söz var, beste var, emek var, alın teri var, maddi, manevi yatırım var. 20 tane kitap yazdım.
Binlerce öğrenci yetiştirdim. 5 yıl devlette öğretmenlik yaptım. Usta

üretici olarak. Fisebillah da lira da almadım ha. 16 yıl Türkiye Polis Stadyosu'nda çalıştım. Bir kuruş almadan gönüllülük esasına dayalı alacağım vardıysa da emniyet teşkilatımızın vakıflarına bağışlanmak üzere çalıştım. Dönemin emniyet müdürümüz Feyzullah Arslan'ın teveccühleriyle işe başlamıştım. Allah'tan başka da bir torpilim yoktu. Torpilsiz işe girdim yani. 4-5 yıl TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TGRT FM, 6-7 yıl Bengü Türk. Emek verdik. Biz çürüttük. Ömür tükettik bu yolda. Çok şükür bugün geldiğim noktada bu son halime kırgın olsam da umudum bitmedi. Bizim umudumuz şudur. Ben ve benim gibi adamların Türkiye'deki radyo ve televizyon kurumlarında doğru ekranlarda, örneğin TRT'de mesela benim gibi bir adamın haftada 2-3 gün gençlere yönelik programlar hazırlayıp sunması lazım. Çünkü bizler örnek yürekleriz. Yaşadıklarımız ağır şeyler ve öğrendiklerimiz, tecrübelerimiz gönül imbinden çıkartıp cımbızla böyle çıkartıp çıkarımlar var. Çocuklarımıza çok faydalı olacağını düşündüğümüz ve meydanlarda biz şiirlerimizi aslanlar gibi haykıra haykıra söyleyebilmeliyiz. Birilerinin bel altı konuşmaları gibi değil. Hani şu rapçi kardeşler. Kınamıyorum ama benim çoluğuma çocuğuma uygun şarkılar üretilmiyor arkadaşlar. Dinliyorsunuz gençler, biliyorum. O ritim müzikler, altta uçalan müziklerin hepsinin bir anlamı var. Ve içindeki sözler kıyıcı, yoldan çıkartıcı, bize uygun değil. Ben de adam gibi şeyler yazmışım. Bir yangından kaçar gibi kaçardım kendimden. Gittiğim her yere gözlerin gelmeseydi eğer demişim. Ya da zindan odalar.

Bir bisiklet için kurduğum hayallerde hep sen suçluydun çocuk yüreğimde. Nereden bilebilirdim yokluk adamlığı bozar baba demişim. Vatan sağ olsun demişim. Asil Türkiye'm demişim. Türküler ölmez oğlum demişim. Oğlum oğlum benim oğlum güzel oğlum demişim. Kara gözlüm gülsünüz. Demişim de demişim. Bunlar tutmamış. Birilerinin yüreğinde maya tuttu. Ama ve lakin biz meydanlarda halen söyleyemiyorsak yetersiz kalmışız demektir. İnşallah ümit ediyorum benim yetiştirdiğim öğrencilerim, benim yetiştirdiğim çocuklarım, ben bir büyükler olarak, ağabeyler olarak öyle tahmin ediyorum. Bugün olmasa yarın gibi bir şey. Şiirin, sanatın düştüğü yerden kaldırıldığı halini bu millete gösterecek. Meydanlarda beraber Murat İnce şiirleri söyleyeceğiz. Ben de orkestramla, 20 kişilik, 30 kişilik orkestramla, emin olun ben 200 kişiyle sahneye çıkmış bir sanatçıyım arkadaşlar. Hem de yıl kaç, 2003'te Aydınlık Eder Anadolu İletişim Meslek Lisesi öğrencilerimle 150 kişilik koro, 50 kişilik müzik ve tiyatro ekibiyle birlikte dünyada ilk kez şiirin oratoryosunu yapmış bir kardeşinizim. 200-250 öğrenciyi MEP Şura salonunda çıkartıp aynı anda akan gözyaşlarımız dolu tanesi, yağmur damlası değil dedirtmek öyle kolay olmadı. Ama ve lakin hani önümüz kesildi diyemem ama projemiz Türk Cumhuriyetleri dahil olmak üzere dünyaya taşınması gereken bir projeydi. Aynen Yılmaz Erdoğan'ın Anadolu Ateşi gibi o dans ediyordu. Biz şiirlere can veriyorduk tiyatral boyutta. Sahnede hem oynuyordum hem oynuyorlardı tiyatro ekibim. Hem 30-40 kişilik çok sesli müzik ekibim. Hem arkada Yurttan Sesler Türk TRT Korosu gibi çocuklarım ellerinde metinleri takip edip bazı nakaratlarda eşlik ediyorlardı. Bunlar çok önemli şeylerdi. Yerde kaldı. Ama kaldıracak yine o günkü çocuklarım benim. O gün benim emek verdiğim, diksiyon eğitimleri verdiğim, sunuculuk eğitimi verdiğim, tiyatro eğitimi verdiğim benim çocuklarım bir gün hocam diyecekler hadi beraber bu imkanı sanıyoruz. Benim gibi bir adamın Türkiye'de bir sahnede olduğunu düşünsenize. Mesela Uğur Işılak ekibiyle beraber biz çıkıyor 30-40 kişilik müzik orkestrası. 2-3 tane solisti şarkısında şiirin

gibi yapılıyor. Gümbür gümbür vurup geçiyor. Murat İnce bunu yapamayacak kapasitede bir adam. Ne mümkün. Biz de yaparız. Sadece her şey imkanlarla alakalı. Bir gün söylediğim gibi o üç adımlık odalar, o Malta'da voltalar, o dardaki karanlıklar daha da aydınlanacak. Şehmus, çok teşekkür ederim. Kalbimi doldurdun, yemin ediyorum. İyi ki ben bu sanatı öyle de böyle de olsa yapmışım.

Hacer Taşdelen demiş ki ödeşmeden bitmez ömür, merak etmeyin. Sen sabret kurban olduğun, sen sabret kurban oldun. Özür dilerim Hacer Taşdelen'in mesajı şöyle. Ödeşmeden bitmez ömür, merak etmeyin. Sen sabret kurban oldun, bize hiçbir şey olmaz. Her koşulda aslan gibiyiz. Ölüme gidiyoruz desen bir adım önünde dururum, şüphen olmasın. İyi geceler ablam, Dicle Pirşekli'sin, çok seviyorum. Sesimizi duyurduğun için teşekkürler Murat abi. Allah razı olsun, hakkını helal et, iyi geceler. Hacer Taşdelen, siz hakkınızı helal edin. Ne hakkım var değerli kardeşim? Vallahi billahi, varsa da helali hoş olsun. Dua eder, dua bekleriz derken bunu söylüyorum. Benim hakkımda ne düşünüyorsan Rabbim milyon katını versin. Hacer Taşdelen, ödeşmeden bitmez ömür, merak etmeyin. Sen sabret kurban olduğun, bize hiçbir şey olmaz. Her koşulda aslan gibiyiz. Ölüme gidiyoruz desem bir adım önünde dururum, şüphen olmasın. İyi geceler ablam, Dicle Pirşekli, seni çok seviyorum. Sesimizi duyurduğun için teşekkürler Murat abi. Allah razı olsun, hakkını helal et. İyi geceler, siz hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim. Vay Şeyh Muz, attın bir mesaj, bizi nereye getirdin? Vay vay vay vay vay Şeyh Muz. Ah Şeyh Muz, ah Şeyh.

Bu arada ben kaçırmışım. Şeyhimizin bir isteği varmış. Onu görmedim. Çok özür diliyorum. Azer Bülbül Toprak. Değil mi? Yanlış söylemiyorum. Azer Bülbül Toprak şarkısı armağan olsun Şehmuz'a Kezzebinden. Özgürlüğüm hoş geldin diyor. İkra kardeşim öyle söyleyelim. Abican Azer Bülbül Toprak şarkısı armağan olsun Şehmuz'a Kezzebinden. Özgürlüğüm hoş geldin. Aç radyonun sesini. Kezzebe geliyor, Şehmuz'a geliyor. İkra kardeşimden.

Bu geceki konumuzun etrafında dolaşırken insan şunu fark ediyor. Bazı ayrılıklar vardır. İnsan onların bittiğini kabul eder ama vedalaştığını kabul edemez işte. Çünkü vedalaşmak başka şeydir. Kaybetmek başka. Kaybetmek bazen kaderdir ama vedalaşamamak insanın içinde yıllarca yankılanan bir sessizliktir. Ağır bir bedel ister. Gerçekten. Dostlarım, hayatta bazı insanlar gider ama onlarla konuşmalarımız bitmez. Onlar artık yanımızda değildir ama biz içimizde onlarla konuşmaya devam ederiz. Bazen bir mezar taşının başında, bazen boş bir odada, bazen gecenin bir vakti tavana bakarken insan içinden sessizce şöyle der: keşke biraz daha konuşsaydık be. Keşke sana anlatabilseydim. Keşke son kez sarılabilseydim. O çayı içebilseydik. Keşke son kez. Ve dostlarım, işte insanın yüreğini yıllarca yoran şey çoğu zaman ayrılık değildir. Yarım kalmışlıktır. Çünkü tamamlanan hikayeler hüzün bırakır. Ama yarım kalan hikayeler ömür boyu konuşmaya devam eder. Bu yüzden bazı insanlar yıllar sonra bile bir şarkıyla ağlar, bir korkuyla dalıp gider. Bir sokaktan geçerken duraksar. Çünkü aslında hatırladığı kişi değildir. Hatırladığı şey tamamlayamadığı duygularıdır. Belki de insanın en büyük olgunluğu burada başlıyor. Hayatın herkese ikinci bir fırsat vermediğini kabul etmekte. Her vedanın planlanmayacağını anlamakta, planlanamayacağını anlamakta ve bugün yanında olan insanlara daha sıkı sarılmakta. Çünkü yarın elimizde olacak şeyler garanti değil ama bugün söyleyebileceğimiz sevgiler var. Bugün edebileceğimiz dualar var. Bugün tutabileceğimiz eller var. İşte bu yüzden bu gece kalbinizde yaşayan insanları düşünün. Hayatta olanları arayın. Kırgın olduklarınıza bir adım daha atın. Sevdiğiniz insanlara sevgiyi ertelemeyin. Çünkü dostlarım, hayatın sonunda insanı ağlatan şeyler çoğu zaman yaptıkları değil, yapamadıkları oluyor. Ve yıllar sonra gözleri dolduran şey söylenmiş sevgiler değil, söylenememiş sevgiler oluyor. Belki de bu yüzden insan en çok kaybettikleriyle değil, içinde vedalaşamadıklarıyla yaşlanıyor. Ve bazı özlemler vardır ki saçlara düşen aklardan daha eskidir, kalbe düşen hasretlerden daha derindir. Ve insan onları ömrünün son gününe kadar sessizce taşır. Ama öyle, ama böyle.

Ay, bugün değerli kardeşlerimden mesajlar alıyorum. Güzel günleri geçen kardeşlerim, yani özgürlüğüne kavuşan kardeşlerim diyeyim. Bu beni sevindiriyor. Şeyhmus can kardeş, selam olsun. Bir düşünsene Şeyhmus, o üç adımlık oda ve Murat İnce'nin yankılanan sesi. Ne diyecek acaba? Ne oldu? Ne bitti? Belki benim kederim

seninkilerin oldu. Benim o gün üzgünlüğüm senin üzgünlüğün oldu. Ya da neşem. Neler yaşandı kim bilir. Tahmin ediyorum 1-1,5 yıldır beni takip ettin. Neler yaşandı, neler bitti. Ama abim, yazdığım mesajla topyekün bütün kardeşlerimin sesi oldun. Aslında biraz da beklediğim şeylerden bir tanesi buydu. Dediğim gibi yüreklerinizin sesine tercüman olabilmek, o kederleri anlayabilmek ve sizin söyleyemediklerinizi söyleyebilmek, hem de herkese. Fatma Hanım demiş ki, senden ayrılamıyorum bu gece Murat abi, bizi buluşturuyor ya altın değerinde yüreğim, yangın yeri seni sevmekten kavuşacağımız güne kadar kalbim seninle MÇ. Fatma demiş ki, senden ayrılamıyorum bu gece Murat abi, bizi buluşturuyor ya altın değerinde yüreğim, yangın yeri seni sevmekten kavuşacağımız güne kadar kalbim seninle MÇ'ye. Fatma böyle bir mesaj gönder, teşekkür ederim. Demek ki bir kıymeti var. Cem kardeşim bir mesaj gönderecek. Cem içme. Bakalım ne gönderecek. Cem içmenin de mesajını sizlere aktaracağım. Ne yazacak bakalım Cem içme. 14 dakikamız var. Ben bu 14 dakikada ne anlatsam ne anlatsam. Çok şey anlatırım. Toparlarsak arkadaşlar. Evet, hazırlayıp sunduğum programların benim için böyle bir manası var. Evet, yüreklerin sesine tercüman olabilmek. Evet, o dört duvarda, evet o üç adımlık odada, evet o Malta'da, Volta'da, evet o yorgun gecelerinizde söyleyemediklerinizi söylemek, sizlerle hemhal olmak, muhabbet etmek. Gerçi monolog oluyor, diyalog haline getiremiyoruz çoğu kez ama mesajlarınızdan yola çıkarak mesajlarınıza cevap verdiğim halini düşündüğünüz zaman monologdan diyaloğa taşımış oluyoruz. Çünkü benim bütün konuşmalarımda sizlerden yansıyan, sizlerden gelen seslerin bir yankısı. Zaten hep söylerdim, eskiden derdim ki, geçen süreçte aynada yansıyan bir anlık süretiniz, duvarlardan çarpıp gelen bir anlık sesin yankısı olabildikse ne âlâ. Amaç buydu birazcık da. Sabrı konuştuk, özgürlüğü konuştuk, sevgiyi konuştuk, adamlığı konuştuk. Adamlığın 40 türünü, 100 türünü, 140 türünü konuştuk. Adamlığın kitabını yazdık mı bilmiyorum ama en azından birinci fasikülünü yazdık. Eğer adamlık 100 fasikülse biz bir fasikülünü yazdık yani. 40 yılda yazmış olalım ya, o kadar anlatıyoruz yani. 40 yılda bir fasikül de yazmış, yazmışızdır be. Gece tırcı kardeşlerim beni mesela dinliyor yolda, kamyoncu kardeşlerim. Mesaj atmasalar da biliyorum beni dinlediklerini. Taksi duraklarında Murat İnce dinleniyor. Çünkü eski bir taksi şoförüyüm. Yanağa gelmeyi bilirim. Tabii ondalık çıkmadı, bunu bilirim. Ondalıkçılık ne demek bilirim. Umuda bez sallayan bir çocuk olarak araba yıkamacılarının hallerini bilirim. Güzel olan da bir şey var. Birçoğunuzun hatırasında, birçok sevenin hatırasında, örneğin Abican'la Şehmuz'un hatırasında, öyle söyleyeyim. Aranızda bir Murat İnce. Yani Murat abi şöyle derdi. Şehmuz, kezzep ne demek, ciger. Murat abi bunu söylerdi, gülerdik filan falan. Ciğerim yanardı mesela. Böyle bir hatıra. Birçoğunuzun hayatında geçen yıllara baktığımız zaman işte İki sevgilinin arasında ya da evlatla ananın arasında, ama genelde sevgililerin arasında olur bu. Ki bu ara mesela Armağan ailesinin baba kızlar arasında hatıralar oluşturuyoruz. Murat abi şöyle derdi, şunu derdi, hatta o gün şunu demişti, şöyle bir şiir okumuştu. Ne etkilenmiştik ya da peşine de şöyle bir şarkı gelmişti. Hatırlıyor musun? Kezzebim mesela. Hani birileri Ümit Besen'in, Erol Evgin'in şarkılarında yılları tüketirler ya, yıllar sonra ya babam sizin büyük hayranınızın, annem sizin büyük hayranınız Erol Evgin'in mesela yanına geliyorlar. Genç bir hanımefendi, genç bir delikanlı. Onun gibi ben de sizin bu zor günlerinizde, özgürlüğe susadığınız günlerinizde,

aranızda bir bağ olduğunun kanaatindeyim. Bu beni güçlü kılıyor. Yoksa yaptığım şu mesleki sunuculuk, program yapımcılığı çok mutlu etmedi beni. Çünkü ben konuşan bir varlığım. Hikayeler, anekdotlar anlatan, şiirler sesleten bir adamım. Şarkılar benim dünyamda her zaman programımı güçlendiren, bana birazcık soluk aldıran şarkılardır. Şarkılar böyledir benim dünyamda. Beni etkiler. Duygu verir bana. Ama asal ok dediğimiz şey, ok yani şiirdir, sohbettir. Yay şarkılardır. Yani radyo bu manada bir yaydır. Ama benim konuşmalarım oktur, kalplerden vurmak için. Kalplere sevgi olmak için.

Hazar Yıldız kadere kurban mı gidecek hayatım? Hasan Diler, Resul Çelik, Sinan Memi, Yavuz Oktan, Mehmet Selim, Alican Çavuş'a geliyor. Şehmuz kardeşim istemiş. Hazar Yıldız'dan kadere kurban mı gidecek hayatım? Hasan Diler, Resul Çelik, Sinan Memi, Yavuz Oktan, Mehmet Selim, Alican Çavuş'a geliyor. Şehmuz kardeşimden, Kezzet'ten geliyor. Ve dinleyen herkese armağan ediyor Kezzet, Şehmuz Kılıç. Kadere kurban mı gidecek hayatım? Şehmuz Kılınç ve dostlarına selam olsun bir kere daha. Hazar Yıldız kadere kurban mı gidecek hayatım? Hasan Diler, Resul Çelik, Sinan Memi, Yavuz Oktan, Mehmet Selim, Ali Can Çavuş'a geldi. Bana da armağan etmiş Şehmuz. Can çok teşekkür ederim, var ol.

sevgili yoldaşları Bertan Berke Akgüz, Küçük Zaza, Emre Kalkan, Furkan Taşdemir, Abdülkadir Özcan, Savaş Yılmaz, Muhammed Emin Şahin, Bebeto, Bobby, Muhammed, Yusuf, Aşkın Gücü Göz, Güray Göçmen, Emirhan Aydın, Davut Yıldırım, Mustafa Abbas. Adını yazamadığım tüm dostlarıma sevgiler, selamlar. Güneş her gün yeniden doğuyor. Kardeşlerim, abilerim, ama unutmayın, Allah'ın izniyle de o güneş doğduğunda doğuşunu unutmayacaksınız. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Dostu Allah olanın düşmanı Firavun olsa fark etmez dedi Cem kardeşim. Dostu Allah olanın düşmanı Firavun olsa fark etmez dedi Cem İçme ve Furkan Atakan'dan kardeşlerine, yoldaşlarına gecenin son selamı geldi. Geceyi toparlıyor ve veda ediyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Şimdi sizlere bir soru sormak istiyorum. Ömrünüz boyunca kaç insan tanıdınız? Kaç insanla aynı sofraya oturdunuz? Kaç insanla aynı yolda yürüdünüz? Belki yüzlerce, belki binlerce. Peki bugün gözlerinizi kapattığınızda kaçının adı kalbinizde yankılanıyor? İşte mesele burada başlıyor dostlarım. Çünkü insan hayatına giren herkesi yanında taşımaz, taşıyamaz. Bazı insanlar hafızada kalır. Bazı insanlar hatıralarda. Ama bazı insanlar vardır ki onlar doğrudan kalbin içine yerleşir. Ve ne kadar zaman geçerse geçsin oradan çıkmazlar. Bakın, insan bazen bir ismi unutabilir, bir tarihi unutabilir, bir yüzü bile unutabilir. Ama kendisine nasıl hissettirildiğini unutamaz. Çünkü kalbin hafızası aklın hafızasına benzemez. Kalp isim tutmaz, duygu tutar. Bir sıcaklığı tutar, bir merhameti, bir sesi, bir sarılışı tutar. Bu yüzden dostlarım, yıllar sonra bile bazı insanları hatırlatan şey fotoğrafları değildir, kalbimizde bıraktıkları izdir. Ve ne gariptir ki hayatta en büyük izleri bırakanlar çoğu zaman en uzun kalanlar değildir. Bazen birkaç yıl, bazen birkaç ay, bazen birkaç dakika, ama ömür boyu unutulmayan insanlar vardır. Çünkü insanın hayatındaki süre değil, dokunduğu yer önemlidir. Bu gece bizi dinleyenlerin arasında belki annesini özleyenler var, babasına hasret kalanlar, evladının sesini duymak isteyenler, gurbette olup memleketinin toprağını koklamayı özleyenler var ve belki de bir köşede sessizce ağlayan insanlar var. Kimse bilmeden, kimse görmeden, ama bilin ki kalbinizde taşıdığınız özlem sevginizin hala yaşadığını gösterir. Çünkü insan yalnızca sevdiğini özler, yalnızca kıymet verdiğinin yokluğunu hisseder ve bazen özlemek sevmenin dünyadaki son halidir. O yüzden dostlarım, kalbinizde sızlayan yerlere kızmayın. Onlar sizin eksikliğiniz değil, insanlığınızın işaretidir. Çünkü bu çağda birçok şey bulunuyor ama duygu bulunmuyor. Kalabalık bulunuyor ama vefa, ah vefa, bulunmuyor işte. İşte bu yüzden hala özleyebilen bir kalp, hala dua edebilen bir yürek, hala bir başkasının acısında gözleri dolabilen bir insan kaybetmiş değildir dostlarım. Bilakis insan kalabilmiştir. İnsan kalabilen herkese selam olsun. Ve belki de bu dünyanın sonunda bize sorulacak en önemli soru da budur. Ne kadar kazandın değil, ne kadar sevebildin, ne kadar biriktirdin değil, ne kadar vefa gösterebildin, ne kadar yaşadın değil, kaç insanın kalbinde güzel bir iz bırakabildin. İşte bütün mesele burada saklı. Çünkü gün gelir, sesler susar, yollar biter, takvimler kapanır. Ama bir insanın kalbinde bıraktığınız sevgi, siz gittikten sonra bile yaşamaya devam eder. Ve belki de insanın bu dünyadaki en güzel mirası budur, geride bırakabildiği güzel hatıralar. Efendim, bize ayrılan sürenin sonundayız. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana helal hoş olsun. Şeyh Muza, İkra kardeşime ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten yılın mesajını attılar. Şeyda Nur kardeşim diyor ki, öyle bir konuştun ki Murat abi, aklıma şu söz geldi: özlenen özlendiğinden habersiz, özleyen bir köşede çaresiz. Öyle. Şeymuz yılın mesajını attı gerçekten. Çok teşekkür ediyorum Şeymuz. Kezzep, Allah'a emanet. Şeyda Nur, sen de öyle. Özlenen özlendiğinden habersiz, özleyen bir köşede çaresiz. Bakın, biliyorum, beni sessizce dinleyen, ne söyleyecek Murat İnce diyen birçok kardeşim var. Çünkü bu sözler tedavi eder. Bu sözler birleştirir. Benim anlattıklarım kalplere dokunur.

0: Çok şükür. Rabbime şükürler olsun. Allah'ım beni yanıltmadı bu konuda. Yanıltmaz da inşallah. Efendim, hoşça, en önemlisi dostça kalmanız dileklerimle. Ya İkra da diyor ki Şehmuz uyanıyor, güneş doğuyor. Abi can, Şehmuz uyuyor, güneş batıyor. İşte bu kadar. Sevdin mi böyle? Neyse. Özlenen özlendiğinden habersiz, özleyen bir köşede çaresiz. Allah çareleri tüketmez arkadaşlar. Çareler var. Dert varsa, keder varsa bunlarla biter bir gün. Ben müsaade istiyorum. Yayını kapatmam gerekiyor. Sesler üst üste basıyor. Allah razı olsun, ağzına yüreğine sağlık. Abican, Şeyda bacımızın Alican kardeşimize kavuşması dileğiyle. Sen kavuştun, o da kavuşur Allah'ın izniyle. Alican Çavuş'u çok seviyorum abi, söylersem dedi. Şeyda Nur, gecenin son mesajı olsun. Herkes hakkını helal etsin, benden yana helal hoş olsun. Maalesef yayınımız sona erdi. Dua eder, dua bekleriz. Şehmuz, sana özellikle teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Aramasan da sormasan da attığın şu mesaj gerçeğin ta kendisiydi ve beni bir kere daha umutlandırdın. 57. sene bitmek üzere, 58'e doğru giden bir abiniz olarak iyi ki bu mesleği sürdürmüşüm dedirttirdin bana. Var ol kardeşim. Ben dünyanın malı mülkü bir tarafa, senin şu sözün bir tarafa, 3 adımlık odada sana dost olmak şereftir. Ve hepinize bu durumda olan kardeşler, zorunuzda yanınızda olmak benim için bir şereftir. Allah hepinizden razı olsun. Ben gidiyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

hayalle. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.